0: bbc.com. Next, it's Outlook. This is the BBC World Service, the world's radio station.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following is the Turkish Cypriot program.
3: Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'yi dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
4: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11pm and Wednesday morning from 9 to 11am. Listen to Turkish music hits, chat shows and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.

İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 31 Ağustos Pazartesi akşamına hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, 31 Ağustos, Ağustos ayının son programını yapıyoruz bu akşam sayın dinleyiciler. Ve programımız her zaman olduğu gibi 2 saat sürecek ve saat 11'e kadar sizlerle beraber olacağız. Programımızın akışı içerisinde söyleşiler, haberler, biraz sonra Kuzey Kıbrıs'tan önemli haberleri alacağız. Bayrak Radyo Televizyonu'ndan en son haberleri sayın dinleyiciler. Şarkılar, istekler programımızın genellikle içeriğini oluşturacak bu akşam. Hepinize Brunswick stüdyolarından iyi akşamlar diliyoruz. Bizleri Kıbrıs'tan, Türkiye'den, Londra'dan izleyen arkadaşlarımıza da iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, hemen hava raporuna bakalım. Yarın havanın sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor ve hava sıcaklığı en yüksek 22 derece olması bekleniyor Melbourne genelinde. Çarşamba günü önceleri sağanak yağışlı geçecek hava ve daha sonra havanın açması bekleniyor ve Melbourne genelinde 17 derece olması bekleniyor sıcaklık sayın dinleyiciler. Perşembe günü sağanak yağışlı geçecek hava ve hava sıcaklığı en yüksek 18 derece olması bekleniyor. Cuma günü akşama doğru sağanak yağışlı geçecek hava ve hava sıcaklığı en yüksek 18 derece olması bekleniyor. Cumartesi önceleri sağanak yağışlı geçecek hava ve öğleden sonra havanın açması bekleniyor ve hava sıcaklığı en yüksek 18 derece olması bekleniyor. Pazar günü akşama doğru sağanak yağış var havada ve sağanak yağışı geçmesi bekleniyor. Akşama doğru pazar günü havanın ve hava sıcaklığı en yüksek pazar günü 17 derece olması da bekleniyor sayın dinleyiciler. Evet, programımız saat 9.30'da Bayrak Radyo Televizyonu'na bağlanacağız ve en son haberleri alacağız sayın dinleyiciler. Evet, bu sabah gelen haberlerde Girne açıklarında bir feribot olayı yaşandı, bir kaza yaşandı daha doğrusu ve 7 görevliğin de bu feribotta kaptan ve tayfalar 7 görevli gözaltına alındı bu olayda sayın dinleyiciler. Evet, bir feribot olayı yaşandı ve feribot altı üstüne geçti denizde ve deniz kazası yaşandı Girne açıklarında sayın dinleyiciler. Ve son aldığımız habere göre 7 kişi bu kazada öldü sayın dinleyiciler ve biraz sonra Bayrak Radyo Televizyonu'ndan en son haberleri alacağız bu konu hakkında sayın dinleyiciler. Evet, hepinize yeniden iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, hemen okuyalım. Girne taşucu seferini yapan yolcu gemisinin Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketi sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle Kuzey Kıbrıs'ta 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verildi sayın dinleyiciler. Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda 31 Ağustos 2026 tarihinden 2 Eylül 2026 günü gün batımına kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ulusal yas ilan edildi. Kazaya ilişkin son verilere göre gemide toplam 267 yolcu bulunuyordu. Şu ana kadar 249 yolcuya ulaşıldı. 241 yolcu sağ olarak kurtarılırken 8 yolcu hayatını kaybetti. Kayıp 18 kişiye ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den 3 uçak, 4 insansız hava aracı, 6 helikopter, 4 sahil güvenlik botu, 1 hücum bot, 1 fırkatiyen ve 1 karakol gemisi katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ise çalışmalara 4 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 1 hücum bot ve 1 karakol gemisinin yanı sıra

0: sivil savunma ve polis ekipleri görev aldı. Arama kurtarma faaliyetleri gece boyunca kesintisiz devam edecek. Özel gece görüş imkanına sahip 4 gemi ve 2 helikopter kayıp 18 kişiye ulaşmak amacıyla gece boyunca bölgede aramalarını sürdürdü. Türkiye'den görevlendirilen insansız hava araçları da 24 saat esasına göre arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye devam edecek sayın dinleyiciler. Bu da en son haberdi gelen elimize. Bir daha haber var, o da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Girne'de geminin alabora olması sonucu yaşanan can kaybından dolayı başsağlığı dilerken kurtulanlara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim törenindeki konuşmasına başlarken bugün Girne açıklarında yaşanan feciaya değindi. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları ile işbirliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 237 kişinin kurtarıldığını ancak 7 can kaybı olduğunu bildirdi. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Erdoğan, devletin tüm imkanlarının bu süreçte seferber edildiğini ve gelişmelerin yakından takip edildiğini de vurguladı sayın dinleyiciler. Evet, bu da son elimize gelen haberdi sayın dinleyiciler.
1: Melbourne Türk. Programlarımız Cuma 10.00.

Ve Facebook'taki arkadaşlarımızı da hemen unutmadan okuyalım sayın dinleyiciler. Samburi'den yayınlar, yayınlar, kolaylıklar diliyorum diyor Emin Dinek arkadaşımız. Kendisine iyi akşamlar, iyi çalışmalar dileriz Emin Dinek'e sayın dinleyiciler. Ve Halil Katriye Hüseyin iyi akşamlar, iyi de yayınlar. Programa, yayına hoş geldin diyor. Ve iyi de hepimize iyi günler olsun diyor. Halil Katriye Hüseyin sayın dinleyiciler. Ve Ali Kurt Samsun'dan bizleri dinliyor. Ali Kurt iyi akşamlar, güzel bir yayın dilerim diyor. Ali Kurt ve biz de Samsun'a selam ve sevgiler göndeririz Avustralya'dan sayın dinleyiciler. Ve Uğur Kavak hayırlı yayınlar Hakkı amcam diyor. Çok çok teşekkür ederiz Uğur Kavak, iyi işler diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, Erol Hasan iyi yayınlar Hakkı abim diyor. Kolay gelsin, selam selamlar, ben Kıbrıs'a geldim, 2 ay kalacağım diyor Kıbrıs'ta, selamlar. Biz de Erol Hasan'a ve ailesine selamlar göndeririz. İyi tatiller de diliyoruz sayın dinleyiciler. Şentürk Durukan her zaman olduğu gibi bizleri dinliyor. İyi akşamlar Hakkı kardeş diyor. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar dilerim. Selamlar, sevgiler. Şentürk Durukan'a da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Saffet Yıldırım da bizleri dinliyor. Seyahat acentesi Saffet Yıldırım. İyi yayınlar Hakkı diyor. Çok çok teşekkür ederiz Saffet Yıldırım'a sayın dinleyiciler. Ahmet Cuma iyi akşamlar Hakkı Bey diyor. Çok çok teşekkür ederiz Ahmet Cuma'ya. Üzücü bir akşam diyor. Hakikaten doğrudur. Üzücü bir akşam. Evet, Kıbrıs'ta, Girne'de yaşanan bu vahim gemi batmasına hepimiz üzüldük. Sabah uyanırken de haberler gelmeye başladı. Biz de dedik acaba şaka mı? Veyahut da Facebook'ta bir yanlışlık mı var falan. 1-2 saat aldı bizi Mamur'la ilim. Doğru düzgün haberler alalım sayın dinleyiciler. Ve hakikatmiş. Ve Girne açıklarında, Girne'den taş ucuna giden bu gemi devrildi. Katimörendi sayın dinleyiciler ve altı üstüne geldi ve yolcular denizde kurtarılmaya başlandı sayın dinleyiciler. Ve şu ana kadar zannederim 7 kişi öldü. 7 kişi ve 237 kişi de kurtarıldı şu ana kadar sayın dinleyiciler. Üzülerek bu haberleri veriyoruz sizlere sayın dinleyiciler. Tabiatıyla kaza her zaman olacak sayın dinleyiciler, olması lazım. Kaza olmasa olmadan hiçbir şey olmuyor. Onun için ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu kazada canlarını verenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralananlara da acil şifa diliyoruz sayın dinleyiciler. Biraz sonra Bayrak Radyo Televizyonu'na bağlanacağız ve en son haberleri almaya çalışacağız Kıbrıs'tan sayın dinleyiciler. Evet, hemen isimleri okuyalım. Selma Mehmet Ali de bizleri izliyor. Selma Mehmet Ali'ye de iyi akşamlar diliyoruz ve Kıbrıs'ım diyor, başımız sağ olsun diyor. Allah sabırlar versin. Çok çok teşekkür ederiz bu yazından dolayı Selma Mehmet Ali. Erdal Hasan Bedavacı da iyi akşamlar Hakkı kardeşim diyor. Hayırlı ve neşeli yayınlar dileriz. Çok teşekkür ederiz sayın dinleyiciler.

0: Hakkı Bey, iyi yayınlar dilerim.
1: İyi günler. Buyurunuz, canlı yayındayız.
0: Evet. Dün de ülkemizde, ülkemiz tarihinde daha doğrusu görülmemiş bir deniz faciasıyla sarsıldı ülkemiz. Öğle saatlerinde Gine'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden Filo Denizcili'ye ait Filo Jet isimli yolcu ve yük gemisi kalkışından kısa bir süre sonra alabor oldu. Katamaran tipi Türk yolcu gemisinde kaza sırasında mürettebat dahil 267 yolcu bulunuyordu ve saat 16 sıralarında kazada yaşamını yitirenler olduğu yönündeki haberlerle toplum olarak bir kez daha sarsıldık. Dün gün boyu devam eden arama kurtarma çalışmalarında maalesef 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken 241 yolcu ise kurtarıldı. Kayıp 18 kişiye ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları da aralıksız sürüyor. Gine açıklarında batan geminin arama kurtarma faaliyetlerine gece boyunca 13 gemi, 2 helikopterle devam edildi. Bakanlar Kurulu meydana gelen deniz felaketi sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan etti. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürmansa yaptığı açıklamada hayatını kaybeden 8 kişiden 4'ünün kimlik tespitinin yapıldığını belirtti. Başbakan Ünal Üssel, facia ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve geminin kaptanı dahil 8 kişilik mürettebatın tutuklandığını açıkladı. Üstel, en küçük bir ihmal dahi varsa ortaya çıkarılacak dedi. Kusuru ve sorumluluğu bulunan kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacaktır ifadesini kullandı. Dün yaşanan gemi kazasına ilişkin Gine Kaza Mahkemesi'nde saat 11.30'da başlayan duruşmada yargıç Hazal Hacımulla 9 zanlı hakkında 3'er gün tutukluluk kararı verdi. Yargıç Hazal Hacımulla'nın mahkemeye getirilmesini emretti. 16 kişiden 14'ü mahkemeye çıkarıldı. Sabahki duruşmaya da getirilen kaptan, 7 mürettebat ve bir şirket yetkilisinden oluşan 9 kişinin yanı sıra aralarında şirket hissedarları, liman müdürlüğü yetkililerinin de bulunduğu 5 kişi de saat 11.30'da başlayan duruşmaya getirildi. Yargıç Hazal Hacımulla kaptan, 7 mürettebat ve bir şirket yetkilisinden oluşan 9 kişi hakkında 3'er gün tutukluluk kararı verdi. Yargıç Hacımulla duruşmaya getirilen diğer 5 kişi hakkında da derhal tahkikat başlatılması emrini verdi. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da olaya ilişkin bir açıklama yapmıştı. Ataoğlu, geminin battığı yerdeki derinliğin 500 metrenin üzerinde olması nedeniyle Türkiye'den özel bir gemi getirileceğini belirterek geminin ancak salı günü olay yerine ulaşacağını söyledi. Bayındırık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise salı günü gelecek donanımlı bir gemiyle sanayi dalgıçlarının gemiye ulaşmaya çalışacağını belirterek kara kutunun çıkartılmasıyla geminin kesin batma sebebinin öğrenileceğini söyledi. Filo Denizcilik'ten de bir açıklama geldi. Gine açıklarında batan şirkete ait Filojet isimli yolcu feribotuyla ilgili açıklamasında duyduğu üzüntüyü ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geneli cumartesi günü de şiddetli yağış ve fırtınanın etkisi altında kalmıştı. Kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden söktü. Fırtına, denizlerde fırtına çıktı. Yollar göle döndü, çatılar uçtu. Bazı bölgelerde dolu yağışı araçlara zarar verdi. Fırtına ulaşımı ve hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşullarından en fazla Güzelyurt etkilendi. Hava muhalefeti uçuşları da etkiledi. Ercan Havalimanı'ndan kalkış yapacak uçaklarda rötarlar yaşanırken İstanbul'dan Ercan'a sefer gerçekleştiren iki uçak da şiddetli rüzgar nedeniyle başka havalimanlarına yönlendirildi. Hava koşullarının etkisini kaybetmesinin ardından uçuş trafiği yeniden normale döndü. Şiddetli yağış ve fırtına ayrıca Güney Kıbrıs'ta da etkili olmuştu. Bölgede su baskınları yaşandı. Bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Şiddetli yağış ve fırtına özellikle Limassol, Larnaka ve Baf'ta su baskınlarına, seraların uçmasına, ağaçların devrilmesine ve çeşitli maddi hasarlara yol açarken Avgoro köyünde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı, elektrik kesintileri yaşandı. Ayrıca Barcelona Akademisi'nin Lefkoşa'da düzenlemeyi planladığı futbol kampı da iptal edildi. Barcelona'nın resmi internet sitesindeki kampın tarih, yer ve program bilgileri kaldırılırken organizasyon, kulübün etkinlik ve konum haritasından da çıkarıldı. Barcelona Akademi'nin Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirmeyi planladığı futbol kampının iptaline ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, yaşanan olayın Güney Kıbrıs'ın zihniyetini ortaya koyduğunu belirtti. Son bir başlık aktarıyorum. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel Başkanlığı'nda toplanan parti meclisinin ardından oy birliğiyle kabul edilen 18 belediye başkan adayı resmen açıklandı. UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel 6 Aralık'ta yapılacak yerel seçimlerde 18 belediyede güçlü adaylarla yarışacaklarını söyledi. Evet, ülkemizde yaşanan son durum, son gelişmeler böyleydi Hakkı Bey.
1: Teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok sağ olun.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Bay. Evet, sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor. Kuzey Kıbrıs'tan Bayrak Radyo Televizyonu'ndan İngilizce ve Türkçe haberleri aldık. Çok teşekkürler sayın dinleyiciler. Ve hemen spor haberlerine geçiyoruz. Albion Türk Gücü yerel takımlarımızdan Kuzeybatı 2. Liginde mücadele eden Albion Türk Gücü hafta sonu deplasmanda yaptığı karşılaşmayı 2-0 kazanarak haftayı 3 altın puanla kapadı. Albion Türk Gücü sayın sporseverler. Albion Türk Gücü bu karşılaşmadan sonra lig sıralamasında 26 puanla 9. sıraya yükseldi sayın dinleyiciler. Ve Albion Türk Gücü'nün gelecek karşılaşması Widelsea Rangers ile yapılacak sayın dinleyiciler. Evet, Albion Türk Gücü kendisi aslında Widelsea Rangers ile cumartesi günü karşı karşıya gelecek sayın sporseverler. Bir diğer spor haberimiz de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe rakibi Lions'u 2-1 mağlup ederek turnuvada bir yükseğe yükseldi sayın dinleyiciler. Evet, bu sonuçla Fenerbahçe 2 maç sonunda Lyon'u 3-2'lik toplam skorla eleyerek uzun yıllar sonra yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmayı başardı sayın spor severler. Evet, spor haberlerimize devam ediyoruz sayın dinleyiciler. Türkiye Süper Liglerinde hafta sonu yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyleydi. Gençler Birliği ilk karşılaşmada Gençler Birliği Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı. Konyaspor kendi sahasında Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu. Çaykur Rizespor Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Galatasaray İstanbul'da Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Zor karşılaşmada sayın sporseverler. Eyüpspor Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Başakşehir Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Samsunspor'u 2-0 mağlup etti ve bu akşam da Ahmet Sportif Trabzonspor'la, Beşiktaş Çorumspor'la karşı karşıya gelecek. Ve bu karşılaşmalardan sonra Galatasaray 7 puanla lider durumda. Hemen bir dakikacık hemen sizlere evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve bu sonuçlardan sonra Galatasaray 7 puanla lider durumda. İkinci Gençler Birliği puanı 7, üçüncü Fenerbahçe puanı 6, dördüncü Kocaelispor puanı 6 ve beşinci durumda Çaykur Rizespor'un 6 puanı bulunuyor. Türkiye Süper Liglerinde sayın sporseverler. Ve hemen bu haftanın karşılaşmalarına geçiyoruz. Cuma akşamı Başakşehir Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Cumartesi yapılacak karşılaşmalarda Erzurumspor Konyaspor'la, Fenerbahçe Beşiktaş'la derbi karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Ve bir diğer karşılaşmada Kasımpaşa Ahmet Sportif ile karşı karşıya gelecek. Çorum Spor, Eyüp Spor'la, Trabzon Spor Gençler Birliği ile, Kocaeli Spor, Samsun Spor'la, Çaykur Rize Spor gelecek pazartesi, Çaykur Rize Spor, Alanya Spor'la ve Göztepe, Gaziantep'le karşı karşıya geliyor sayın spor severler. Evet sayın dinleyiciler, şimdi bir söyleşimiz olacak. Hemen onu da sizlere aktaralım. Aktaracağız hemen. Evet. Evet, Türkiye Diyanet İşlerinden sorumlu Profesör Harun Işık hocamızla beraber olacağız dedik programımızın başında ve kendisiyle bir söyleşi yapacağız. İyi günler sayın, iyi akşamlar daha doğrusu hocam. Programımıza hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar Hakkı Bey, teşekkür ediyorum. Hoş sefalar bulduk.
1: Evet, ben burada yalnızım stüdyoda. Onun için biraz high traffic der İngilizcesi. High traffic, daha yalnız olduğum için hem telefona bakarım, hem söyleşi yaparım, hem haberleri okurum, hem spor haberlerini okuyorum. Bunu da yalnız yapmak mecburiyetinde kaldık. Arkadaşımız Hasan Sayar dışarıda. Onun için hem çarşamba hem pazartesi akşamı ben yapmak mecburiyetinde kalıyorum. Buyurun.
2: Allah gücünüzü daim eylesin inşallah.
1: Evet, buyurunuz. Hangi haftalardayız? Zannederim biraz sizleri her yerde görme şeyimiz var, davetler var. Camiler nasıl gidiyor? Sizden haberler alalım. Bütün camiler için. Ne oluyor? Haberler nasıl?
2: Eyvallah. Ben öncelikle malumunuz Girne açıklarında yaşanan son derece elim bir kaza, tekne kazası var. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralılarımızın da bir an önce şifalarına kavuşmalarını Rabbimizden niyaz ediyorum diye sözlerime başlamak istiyorum. Bizleri dinlemekte olan kardeşlerimizin de sizlerin de akşamı hayırlı olsun inşallah. Malumunuz camilerimizde elhamdülillah hem cami içi hem cami dışı hizmetlerimizle, hocalarımız, cemiyet başkanlarımız, toplumumuzla da iç içe mümkün olan en üst düzeyde hizmetlerimizi gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Yakın zamanda da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşriflerinin 1501. yıl dönümü münasebetiyle 24 Ağustos tarihinde camilerimizde Mevlid Kandili idrak ettik. Bütün camilerimizde programlar icra edildi ve Diyanet İşleri Başkanlığımız da uzun yıllardır Mevlid Kandili ile başlayan haftamızı Mevlid-i Nebi haftası olarak ifade etmekteler ve bu hafta kapsamında da çeşitli etkinliklerle Allah Resulü'nün bizlere bırakmış olduğu mesajlarını, kutlu mesajlarını toplumun farklı kesimlerine, işte çocuklarımıza yönelik programlarla, gençlerimize yönelik programlarla, hanım kardeşlerimize ve yetişkin erkeklerimize yönelik programlarla o mesajları taşımaya gayret ediyoruz. Bu yılda Diyanet İşleri Başkanlığımız Peygamberimiz ve Güzel Ahlak olarak belirlemiş bu yılki ana Ahzab suresi 21. ayetimizde içinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır buyurulmuş. Yine Kalem suresi 4. ayette sen elbette yüce bir ahlak üzeresin buyurulmuş. Allah Resulü de ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diye ifade etmiş. Ve yine Hazreti Ayşe'ye soruyorlar sahabeden, bana Allah Resulü'nün ahlakını anlatır mısın? Hazreti Ayşe de diyor ki sen Kur'an okumaz mısın? Onun ahlakı Kur'an idi. Yine Resulullah'ın o güzel ahlakını ve getirdiği mesajın insanlık için nasıl bir anlam ifade ettiğini güzel bir yaşanan hadise ortaya koymakta. Hazreti Cafer'in Habeş hükümdarı Necaşi'nin huzurunda dile getirdiği şu gerçekler ki, ey hükümdar, o şeyi soruyor, Allah Resulü'nü soruyor, onun mesajını soruyor Habeş hükümdarı. Hazreti Cafer de diyor ki, ey hükümdar, biz bilgisizlik ve barbarlık içinde yaşayan cahiliye halkı idik. Putlara tapıyor, ölü et yiyor, ahlaksızlık yapıyor, akrabalık bağlarını çiğniyor ve komşuluk haklarını tanımıyorduk. Güçlülerimiz zayıflarımızı eziyordu. Biz böyle bir yaşantı içindeyken Allah bize aramızdan soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve namusluluğunu bildiğimiz bir elçi gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'ı bir bilmeye çağırdı. Bize doğruyu söylemeyi, emaneti sahibine vermeyi, akrabalık bağlarına saygı göstermeyi, komşuluk haklarını tanımayı, cinayetten ve kan dökmekten vazgeçmeyi emretti. Ahlaksızlık yapmayı, yalancı şahitlik yapmayı, öksüz malını yemeyi ve namuslu kadınlara iftira etmeyi yasakladı. Bize sadece Allah'a ibadet etmeyi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı emretti. İşte bu tarihi konuşma ile Allah Resulü'nün başta içinde yaşadığı toplum olmak üzere sonrasında da bütün insanlığa bırakmış olduğu kutlu mesajlarını inşallah bu hafta münasebetiyle toplumun farklı kesimlerine ulaştırmaya gayret edeceğiz. İnşallah bu bağlamda da 10 Eylül tarihinde Broadmeadows Town Hall'da Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Doktor Hüseyin Hazırlar'ın ve teşrifleriyle ve aynı zamanda Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibimiz Yunus Balcıoğlu hocamızın da katılımlarıyla birlikte orada güzel bir sohbet ve Kur'an ziyafeti gerçekleştireceğiz. Camilerimizde şu anda okuyan çocuklarımız orada güzel performanslar sergileyecekler. Sunshine Camimizden, Broadmeadows, Kilbura, Çamıştan camilerimizden çocuklarımız oraya gelecekler ve orada kimi Kur'an okuyacak, kimi ilahi okuyacak, kimi şiir okuyacak derken orada güzel bir gösteri bizlere takdim edecekler. 11 Eylül'de Kilbura'da malumunuz Bosporus Reception and Dining Center olarak güzel bir yer yaptılar. Mutlaka gidilip görülmesi gereken bir yer, kafesi var, lokantası var. İnşallah orada da yine bir program icra edeceğiz. Dediğim gibi toplumun farklı kesimlerine hem camideki hocalarımızla hem de bizler gerçekleştireceğimiz etkinliklerle yaşlı bakım merkezlerimizi ziyaret edeceğiz. Hastalarımızı gerek hastanede gerek evlerinde ziyaret edeceğiz. Engelli kardeşlerimizle bir araya gelmeye gayret edeceğiz derken dezavantajlı kardeşlerimizi de ihmal etmeden özellikle onları da nazara dikkate alarak inşallah güzel programlar gerçekleştirmeyi, sizlerin de desteğiyle Allah razı olsun bizlere fırsat verdiniz, sizlere hitap etme, bizleri dinlemekte olan kardeşlerimize, büyüklerimize hitap etme imkanını verdiniz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, eklemek istediğiniz son kelimeleri de alalım. Sizlere teşekkür ederiz programımıza katıldığınız, popunuzu bilgilendirdiğiniz bu konularda. Çok çok teşekkürler hocam. Son konuşmak istediğiniz bir iki kelimeyi de alalım.
2: Mekanları, Hakkı Bey malumunuz, mekanları canlı ve heyecanlı kılan insanlardır. Programlarımızda bizleri yalnız bırakmamaları, gerek cami hizmet, camideki programlarımız, gerekse biraz önce ifade ettiğim Broadmeadows Town Hall'daki veya Bosporus Dining and Reception Center'daki gerçekleştireceğimiz programlarımızda aramızda görmek bizi en mutlu edecek husustur ve yine açıklarındaki meydana gelen kazada vefat eden kardeşlerimize tekrar Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ailelerine de Rabbim sabırlar ihsan eylesin.
1: Evet, çok çok teşekkür ederiz. Yalnız bir şey dikkatimi çekti, bir kelime. Bosporus. Türkçe'de Bosporus ne demektir?
2: Boğaziçi.
1: Boğaziçi mi?
2: Evet.
1: Neden onu Boğaziçi demiyoruz da Bosporus diyoruz? İngilizce biraz tekeş gelmez mi?
2: İşte öyle takdir buyurmuşlar. Hem burada yaşıyorlar, buradaki topluma hem de Boğaziçi evrensel karakterli, son derece değerli bir yer. Hani iki yönlü de herhalde kucaklayıcı bir kelime olsun diye onu tercih etmişler galiba.
1: Yani İngilizceyi sıkıştırdılar Türkçe'nin içerisine ve böylelikle Boğaziçi Bosporus olmuş.
2: Eyvallah.
1: Tamam. Önemli olan niyettir tabii. Söyleniş şekli çok önemli. İyi niyetle tabii o kelimeyi orada kullanmışlar.
2: Kesinlikle. Evet. Yani onların temel amacı değerimizin Boğaziçi'nin.
1: Yani kasıt olmayarak o kelimeyi kullanmışlar orada.
2: Aynen. Tamam. Kesinlikle.
1: Çok sağolunuz hocam. Yeniden görüşmek üzere. Sizlere iyi çalışmalar dileriz. Takdir ediyoruz çalışmalarınızı her zaman olduğu gibi. Toplumunuzda gayet faalsınız. Toplumunuzun can damarını oluşturuyorsunuz. Sizlere çok çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ediyoruz bizlere fırsat verdiğiniz ve görüşme imkanı sunduğunuz için.
1: Görüşmek üzere. Bye bye.
2: Hayırlı günleriniz olsun. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Bye.
1: Evet, evet sayın dinleyiciler programımız devam ediyor. Profesör ve Diyanet İşleri, Türkiye Diyanet İşleri ve Profesör Harun Işık'ı dinlediniz. Sayın dinleyiciler kendisine yeniden teşekkür ederiz programımıza katıldığı için. Evet, bir toplum olayı yaşandı dün de. Lütfiye Ali bir kitap yazdı. Kıbrıslı Türklerin Avustralya'ya gelişi hakkında bir kitap yazdı ve onun sunumunu yaptı dün Birrenbank Belediyesi'nin salonlarında sayın dinleyiciler. Çok önemli bir kitap. Avustralya'ya Kıbrıslı Türklerin Avustralya'ya göçü konulu bir kitap yazdı ve onun sunumunu yaptı dün. Çok başarılı bir sunum oldu sayın dinleyiciler. Tabiatıyla Avustralya'ya gelen Kıbrıslı Türklerin 1945'lerde, 46'larda, 70'lerde buraya gelen Türklerin yaşam nasıl geldiler Avustralya'ya, nasıl iş buldular, nasıl birbirlerini daha iyi tanıdılar. Hep bunlar hakkında geniş bilgi verdiği bu kitapta sizlere tabii bu kitabı Lütfiye Ali'den de alabilirsiniz sayın dinleyiciler ve biz de radyomuz olarak Lütfiye Ali'yi tebrik ediyoruz sayın dinleyiciler. Bu gibi çalışmaların olması gerekmektedir. Çünkü burada Kıbrıslı Türkler olsun, Türkiye'den gelen Türkler olsun bir yaşam hikayesi vardır ve bunlar kaleme alınması gerekmektedir sayın dinleyiciler. Biz gittikten sonra bu kitaplar bizden sonraki nesillere aktarılması gerekmektedir sayın dinleyiciler. Ve biz de radyo olarak bu kitabı ve yapılacak olan bütün arşivleri, Kıbrıs Türk'üne ait bilgileri ve arşiv kitaplarını destekliyoruz radyomuz adına sayın dinleyiciler. Evet, saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ve programımızın başında söylediğimiz gibi Girne Taşucu seferini yapan katamaran gemisi alabora oldu ve Kıbrıs'ta 3 günlük ulusal yaz ilan edildi sayın dinleyiciler. Ve kazaya ilişkin son verilere göre gemide toplam 267 yolcu bulunuyordu. Şu ana kadar 249 yolcuya ulaşıldı ve sağ olarak kurtarıldı. 241 yolcu sağ olarak kurtarılırken 8 yolcu hayatını kaybetti. Kayıp 18 kişiye ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor sayın dinleyiciler. Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den 3 uçak, 4 insansız hava aracı, 6 helikopter, 4 sahil güvenlik botu, 1 hücum bot, 1 fırkateyn ve 1 karakol gemisi de katıldı sayın dinleyiciler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ise çalışmalarda 4 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 1 hücum bot ve 1 karakol gemisinin yanı sıra sivil savunma ve polis ekipleri görev aldığı arama kurtarma faaliyetleri gece boyunca da kesintisiz devam edecek sayın dinleyiciler gelen haberler arasında. Özel gece görüş imkanına sahip 4 gemi ve 2 helikopter kayıp 18 kişiye ulaşmak amacıyla gece boyunca bölgede aramalarını sürdürdü. Türkiye'den görevlendirilen insansız hava araçları da 24 saat esasına göre arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye de devam edecek sayın dinleyiciler. Evet, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 10:06'yı gösteriyor sayın dinleyiciler. Programımız 11'e kadar sürecek. Hepinize yeniden iyi akşamlar dileriz sayın dinleyiciler.

Sayın dinleyiciler, Adem Atmaca bizlere bir iki satır yazı yazdı, hemen okuyalım. Evet, Adem Atmaca, hayırlı yayınlar. Başımız sağ olsun Türk Kıbrıs'tan Türkiye'ye giden gemide hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailesine yaralı olanlara Allah şifalar versin diyor Adem Atmaca. Sayın dinleyiciler, çok çok teşekkür ederiz Adem Atmaca.

Ve bizleri Girne'den Kıbrıs'tan arayan, mesaj gönderen Müride Şener'e de iyi günler dileriz. Müride Şener, hayırlı yayınlar Hakkı arkadaşım diyor, selamlar. Biz de Müride Şener'e selam ve sevgiler göndeririz Avustralya'dan sayın dinleyiciler.

Evet, sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve Kıbrıslı sanatçı Işın Karaca'yı dinlediniz ve Geceyi Sana Yazdım dediği Işın Karaca sayın dinleyiciler. Evet, programımıza devam ediyoruz. Bir şarkı daha çalacağız. Serdar Ortaç'dan Haber Gelmiyor Yardan diyor Serdar Ortaç sayın dinleyiciler.

0: ve bu şarkıyı Ali Osman Veli için de dinletiyoruz.
1: Kalpte dururmuş, bu nasıl yürek?
0: Ve bu şarkıyı ayrıca Osman Kemal için de dinletiyoruz.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 10.18'i gösteriyor ve Serdar Ortaç'ın Haber Gelmiyor Yardan şarkısıyla programımızı devam ettiriyoruz sayın dinleyiciler. Evet, şimdi çalacağımız şarkı Sibel Can'dan sayın dinleyiciler, Vurgun ve Telgrafın Tellerine şarkısını çalıyoruz ve bu şarkıyı biraz sonra okuyacağız ama hemen okuyalım. Salih Reşitoğlu'ndan bir mesaj var. Hakkı kardeş diyor, feci kazada hayatlarını kaybeden Allah rahmet eylesin. Yakınlarının başı sağ olsun ve geçmiş olsun diyor Salih Reşitoğlu. Sayın dinleyiciler, geçmiş olsun diyor Salih Reşitoğlu ve çok çok teşekkür ederiz Salih Reşitoğlu'na da sayın dinleyiciler. Evet, Suda Suljic Skulovic, benden önce program yapan Bosna Hersekli arkadaşımız, çok çok good program diyor. Çok çok teşekkür ederiz. O da bizleri dinliyor, Türkçeyi öğreniyor, Türk şarkılarını öğreniyor, Türk kültürünü daha fazla ilerletmeye çalışıyor sayın dinleyiciler. Ona da çok çok teşekkür ederiz. Thank you Suda for listening Turkish Cypriot program and you learning Turkish language. Thank you very much. Evet, Sibel Can programımıza katılıyor sayın dinleyiciler ve Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici Vurgun ve Telgrafın Tellerine şarkısını seslendiriyor sayın dinleyiciler.

Ayrıca Kamil Topalasan güzel yayınlar hakkı ediyor. Çok çok teşekkür ederiz ve bu şarkıyı Kamil Topalasan için dinletiyoruz.

Evet, Sayın Dinleyiciler, programımız devam ediyor ve elimizde son haberler var. Kıbrıs'tan Sayın Dinleyiciler, Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketi sonucu yaşanan feci kazada can kayıpları nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti. Sayın Dinleyiciler. Evet, Başbakan Ünal Üstel acımız çok büyük diyerek Kıbrıs'ın yaşadığı en büyük deniz felaketi olarak tarihe geçen elim bir kazayla karşı karşıyayız açıklamasında bulundu. Başbakan Üstel gemi kaptanı ve 7 görevlinin gözaltına alındığını da belirtti. Girne'de oluşturulan kriz masasını yöneten Başbakan Üstel yazılı açıklamada bulundu. Kaybettiğimiz insanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum diyen Ünal Üstel, kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini vurguladı. Ünal Üstel açıklamasında şöyle dedi: İlk müdahalede 4 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, Türk Barış Kuvvetlerine ait bir karakol gemisi, bir hücum botu ile sivil savunma ve polis teşkilatımıza bağlı dalgıç ekipleri ve beraberindeki 4 arama kurtarma botu çalışmalara katılmıştır. Arama kurtarma kapasitesi süreç içerisinde daha da güçlendirilmiştir. Halen bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilen 2 uçak, 4 helikopter, 4 insansız hava aracı ve 4 sahil güvenlik botu arama kurtarma çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinden gönderilen unsurlar, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri

Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis teşkilatlarımız ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımız büyük bir koordinasyon içerisinde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Başbakan Ünal Üstel, kısa bir süre içerisinde deniz kuvvetlerine bağlı 1000 metre derinliğe kadar arama yapabilecek ve gemi batığına ulaşabilecek kapasiteye sahip arama kurtarma gemisinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaşarak çalışmalara dahil olacağını bildirdi. Havadan, denizden ve denizin altından bütün imkanlarımızla arıyoruz diyen Üstel, kayıplara ulaşana kadar arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ifade etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayarak yaşanan büyük felaket nedeniyle üzüntülerini dile getirdiğini söyleyen Üstel, Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyaç duyulan her alanda sınırsız destek vermeye hazır olduğunu ifade ettiğini söyledi. Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da kazanın yaşandığı ilk andan itibaren kendileriyle sürekli istişare içerisinde olduğunu aktardı. Üstel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de kendisini arayarak yaşanan büyük felaket nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü ve başsağlığı dileklerini ilettiğini söyledi. Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkan Yardımcısı Devlet Yılmaz'a ve dayanışmalarını ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti. Gemi kaptanı ve 7 görevlinin gözaltına alındığını kaydeden Ünal Üstel açıklamasını şöyle sürdürdü. Bir yandan arama kurtarma çalışmalarımız sürerken diğer yandan da felaketin nasıl meydana geldiğinin ortaya çıkarılması için soruşturma derhal başlatılmıştır. Gemi kaptanı ve 7 görevli gözaltına alınmıştır. Buradan çok net söylüyorum. Bu olayın her yönü araştırılacak, en küçük bir ihtimal dahi varsa ortaya çıkarılacak, kusuru ve büyük sorumluluğu bulunan kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacaktır. Bu büyük felaketin bütün boyutlarıyla aydınlanması devletimizin hem görevi hem de kaybettiğimiz insanlarımıza ve ailelerine karşı sorumluluğumuzdur. Bugün acımız büyüktür. Ancak devletimiz bütün kurumlarıyla felaketin bütün gerçeklerini ortaya çıkarmaya odaklanmış durumdayız. Kaybettiğimiz insanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine de ve yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız aradığımız insanlarımıza bir an önce ulaşılması içindir dedi Başbakan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel. Sayın dinleyiciler, bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Girne Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketi sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verdiği Bakanlar Kurulu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda 31 Ağustos 2026 tarihinden 2 Eylül 2026 günü gün batımına kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ulusal yas ilan edildi sayın dinleyiciler. Evet, programımız devam ediyor ve saatlerimizde 10.35'i gösteriyor sayın dinleyiciler.

0: Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve Muazzez Abacı'yı dinlediniz sayın dinleyiciler. Evet, şimdi Taylan Cuma hatlarımızda, kendisiyle bir söyleşi yapacağız. Hemen mikrofonları açalım. Taylan Cuma, iyi akşamlar programımıza.
1: İyi akşamlar Hakkı abi, iyi akşamlar. İşlerine başarılar dilerim. Güzel bir program, acı bir program ama ne yapabilirik?
0: Evet, bu arada mesajları da okumaya devam ediyoruz. Hüseyin Sonuç, Hakkı kardeş diyor, Kıbrıs'ımızın başı sağ olsun, beklenmedik büyük kaza diyor. Çok doğru söyledi Hüseyin Sonuç. Çok çok teşekkürler Hüseyin Sonuç'a da sayın dinleyiciler. Evet, buyur Taylan Cuma.
1: Anyway, benden bu faci kaza, Kıbrıs'daki faci kaza hepsimize üzüntüye boğdu. Allah'tan ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara Allah'tan acı şifalar ve ailelerine sabırlar dilerim. Ama bu faci kaza çok hepimizi üzüntüye boğdu. Elden ne gelir her şey. Ben bu haberi sabahleyin saat 7'de BBC'den dinledim ama söylemedi Girne'de veyahut Urum tarafında. Onun için bekledik, işte bu akşam her şey açığa çıktı. Kara haber tez ulaşır.
0: Evet, doğrudur, doğru söylüyorsun. Şimdiye kadar doğru söyledin. Hepsini de sabahtan kalktık. Sabahtan acaba şaka mı, acaba yanlış bir haber mi? Çünkü böyle haberler geliyor bazen.
1: Teki
0: doğru düzgün haberler gelsin. 3-4 saat aldı. Ondan sonra tabii bu gerçek haberi, gerçektir. Onun için gerçekten kaçınılmaz ve gerçek haberi de saatler geçtikten sonra anladık biz burada Avustralya'da.
1: Ya ben ben doğru söylerim. Her gece ben, yani pazartesi geceleri duşumu alırım, çayımı yudumlarım ve programı dinlerim. Böylece biraz geç kaldım. Aceleyle çayı dökeyim, elimi yaktım. Dikkatsizlik, acele işe şeytan karışır. Biraz elimi yaktım ama geçti, geçecek. Anyway, başka ne yapalım? İşte şeyler, gazalar bilmedik bir saniyede gelir. Hiç bilmediğimiz bir dakikada, saatte gelir.
0: Evet, doğru.
1: Kim bilir ne oldu ama her şey açığa çıkacak. Her şey.
0: Evet, doğrudur.
1: Bir şey olmaz ki açığa açıklanmasın.
0: Doğrudur.
1: Paylaşılmasın. Değil mi?
0: Doğru.
1: Kara kutu her şeyi söyleyecek.
0: Doğrudur.
1: Suçluysalar cezalarını çıksın.
0: Evet,
1: yani insanlarımız öldü. Bence Hakkı abi, benim fikrim, acaba çok yükten mi?
0: Vallahi ben bir şey söyleyemem. Her şey olabilir. Her şey
1: yani
0: olabilir. Bekleyeceğiz ve araştırmalar ne sonuç? Araştırılacak ve suçlu varsa suçunu kendisine okuyacaklar. Yani kaçamazlar. Tabii. Zaten polis de 7 kişiyi, kaptan da dahil 7 kişiyi tutukladılar şu anda.
1: Şimdi 18 kişi kayıp da var. Bulunmadı,
0: evet.
1: Yani 18 kişiye ulaşılmadı daha. Değil mi?
0: Yok, ulaşılmadı ama arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
1: Devam
0: bütün hızıyla.
1: Devam ediyor, evet. Devam ediyor.
0: Denizin altından ve denizin üstünden devam ediyor. Yani
1: evet,
0: insansız hava
1: evet.
0: Araçları. Biraz önce okudum. İnsansız hava araçları, helikopterler, dalgıçlar arıyorlar o bölgede. İnsanları, ölenleri de arıyorlar. Kurtulacak olanları da arıyorlar yani.
1: Çünkü ben bilirim yani bir duygu duymuşum var. Dere akıntılar da vardır denizde. Çok akıntılar var. Kayalar var. Kim bilir? Kim bilir Allah? Yani her şey o suyun altında var. Balıktan daha fazla şeyler de var.
0: Doğrudur. Evet. Doğru.
1: Ama biz göremiyoruz.
0: Evet, doğru söylüyorsun. Akıntı var, her şey var. Deniz denizdir.
1: Tabii. Ya o bir başka dünyadır denizin altı.
0: Evet. Hemen bir yazı var elimde. Hemen onu okumak Oku. İstiyorum. İstersen sen de dinle. Bekle.
1: Dinlerim ben.
0: Bekle, ayrılma hattan.
1: Ayrılmıyorum.
0: Megalo idea bitti. Ama ruhu devam ediyor. 30 Ağustos...
1: Megalo idea yani...
0: Büyük fikir.
1: Büyük fikir, büyük düşünce.
0: Evet.
1: Ben biliyorum yani, yorumca.
0: Evet,
1: yani.
0: Şimdi sen dinleyeceksin. Ondan sonra konuşacağız. 30 evet. Güzel bir yazıdır bu. Elime geçti. Tam da günü gününe. 30 Ağustos Türkiye açısından... Milli mücadelenin zaferini ve Anadolu'daki Yunan işgalinin sona ermesini simgeliyor. Yunanistan açısından ise 1922 Anadolu'daki askeri yenilginin ve Megalo idea hedefinin siyasi olarak sona erdiği dönüm noktası. Türk-Yunan ilişkileri, Yunanistan tarihi ve iki ülke arasındaki tarihsel hafıza üzerine çalışmalar yapan tarihçi doçent doktor Esra Özsüer'e göre Megalo ideyanın siyasi olarak sona ermesi bu anlayışın izlerinin Yunanistan'da tamamen silindiği anlamına gelmiyor. Türkiye'nin Yunan ulusal kimliğindeki milli öteki konumunun sürdüğüne dikkati çeken Özsüer, bu anlayışın bugün farklı bir biçimde Ege ve Doğu Akdeniz politikalarında ortaya çıktığı görüşünde. Özsüer'in değerlendirmeleri Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'de konuşan siyaset bilimci Profesör Athanasios Dimopoulos'un Yunan ordusunun Anadolu'daki katliamlarının kabul edilmesi gerektiği yönündeki sözlerinin ardından önem kazanıyor. Atina'nın bu katliamları resmen kabul etmesinin kısa vadede mümkün olmadığını belirten Özsüer, Yunan arşivlerinin ise Türkiye'nin tezlerini destekleyebilecek belgeler içerdiğini belirtiyor. Özsüer, Yunan arşivlerinden derlenen belgeler, Osmanlı arşivleriyle birlikte kullanıldığında Yunanistan'ın 1990'larda kabul ettiği iki sözde soykırım yasasının asılsız olduğunu ortaya koyabilir dedi. Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği konusunda iyimser bir tablo çizmeyen Özsüer, bence en gerçekçi hedef sorunları tamamen çözmekten ziyade mevcut statükonun korunması için çabalamaktır değerlendirmesinde bulundu. Özsürer, temelde iki tarafın ulusal çıkarlarının tam olarak örtüşmediğine dikkate çekti Özsürer, sayın dinleyiciler.
1: Çok güzel.

0: Evet, bu yazıyı, okuduğumuz yazıyı doçent doktor Esra Özsüver yazdığı sayın dinleyiciler.
1: Yani bu şeyin de urumlardır, bu şeyin hiç sonu yoktur. Böyle söylerler. Hiç sonu yoktur bu meselenin. Unutmuyorlar yani. Büyük bir düşünce. Aşağıya almıyorlar. Değil mi Hakkı abi?
0: Evet, doğrudur. Doğru söyledin. Devamlı değiştirmiyorlar. Meal o ideayı. Yani büyük fikir. Büyük fikir. Büyük fikirde 1921'lerdeki yaptıkları toplantılarda aldıkları kararlar çerçevesinde Girit'i alacaklar, Moray'ı alacaklar, Moray'ı aldılar, Girit'i alacaklar. Ondan sonra devam edip de Kıbrıs'ta tabii planın içerisinde, ondan sonra Türkiye ve en son da İstanbul. Böyle yani büyük fikir dedikleri fikir bu fikirdir.
1: Evet, yani daha İstanbul'u istiyorlar. Yani oturmazlar bir yere. Yani hep onu düşünürler, ele geçirecekler, yok Kıbrıs gibi, yok Girne'ye gidecekler, yok işte ne yaparlar, hiçbir şey. Ama ki Tayyip Erdoğan dedi onlara, eğer isterseniz ilk önce yüzmeyi alışın ve ona göre gelin bizimle harba dediğinlere. Bir zamanlar bunu söyledi bizim Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı.
0: Evet, tamam.
1: Yüzmeyi öğrenin, ona göre gene gelin dedi.
0: Evet. Evet. Başka söylemek istediğin Taylan, buyur.
1: Başka söyleyeceğim yani böylece bu kadar. Yani biraz da elim ağrır. Anyway, gideyim biraz.
0: Sana geçmiş olsun diyoruz.
1: Teşekkürler Hakkı'm, sana da işlerine başarılar dilerim.
0: Evet, çok çok teşekkür.
1: Teşekkürler. Çarşamba günü deneyeceğim seni, işe edeyim. Tamam mı?
0: Tamamdır. Çarşamba günü seni bekliyoruz. Çarşamba günü yine programımız var.
1: Bakıcım var ama ben diyeceğim gene bir 15 dakika ben ara versin. Bir mol alsın.
0: Yaşa, çok doğru. Çarşamba günü bekliyoruz.
1: Oldu Hakkı abi. Hadi iyi akşamlar.
0: Dört gözünden bekliyoruz. Abi. Evet, buyur.
1: Hava durumu tekrarlayabilir misin? Çünkü ben dinlemedim.
0: Tamam, hemen tekrarlayayım. Yarın havanın akşamüstü sağanak yağış var havada yarın. Ve hava sıcaklığı 22 derece olacak.
1: Rüzgarlı?
0: Yok, rüzgar yok. Sağanak yağış var. Sağanak yağışlı. Çileşecek yağmur. Çarşamba günü sağanak yağışlı geçecek hava ve akşamüstü havanın açması bekleniyor. 17 derece olacak hava sıcaklığı. Perşembe günü sağanak yağışlı geçecek bütün gün ve hava sıcaklığı 18 derece olacak Taylan. Cuma günü akşama doğru sağanak yağışlı geçecek hava ve hava sıcaklığı 18 derece olacak. Cumartesi günü, hafta sonu cumartesi günü sağanak yağışlı geçecek önceleri hava. Daha sonra havanın açması bekleniyor akşamüstü ve hava sıcaklığı 18 derece olması bekleniyor. Pazar günü, haftanın son günü pazar günü akşama doğru sağanak yağışlı geçecek hava ve hava sıcaklığı 17 derece olması bekleniyor.
1: Hakkı abi, ağzına sağlık, diline sağlık.
0: Çok sağ ol, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz.
1: Hadi iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Bye bye.
1: Görüşmek.
0: Bye bye.

Sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor. Desteklerimize de evet, devam ediyoruz. Bu şarkıyı bizleri Londra'dan dinleyen arkadaşımız Mütevel Osman için dinletiyoruz sayın dinleyiciler. Ve Ahmet Kaya, kum gibi diyor sayın dinleyiciler. Kum gibi çekip gitme.

0: gidip esip geçime.
1: Evet sayın dinleyiciler, bir programımızın da sonuna yaklaştık. Saatlerimiz 10.59'u gösteriyor. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, bizleri dinlediğiniz için sizlere her zaman olduğu gibi teşekkür ederiz. Gelecek programımız çarşamba günü saat 9-11 arasında olacak. Sizlerle beraber olacağız sayın dinleyiciler, çarşamba günü saat 9-11 arası. Hepinize iyi akşamlar, iyi günler, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın sayın dinleyiciler. Görüşmek üzere.